böyle çipkin bir desteydi. Mene hum khari gaddare yoyah böyle çipkin bir desteydi.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu giridana wan bir ribertiye u gele xara ezbe strani şuan

böyle çipkem de desteliye eş mene hum khari gaddareye oyah böyle çipkem.

Çelengu nazgu şenye şefalu şuhu cebbareye Çelengu nazgu şenye şefalu şuhu cebbare veyloh.

فنانی گردن علی فنانی گردن قضایی بوده تو که فنانی کلی هده کوایی لبتنی که فنانی کاخته در سکات بایی تلی پیتی فنانی حب را قلم آی درانه هول فنانی حب آمر جانای سنگه سپی فنان بله که برفشی های بینگول اسمی که لطکی چی های قول زیره هول کتابش یا شاره به حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسمی رچن آمر فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخو کم گلی کن دی جنان لالا سنو تبرجی ازی و اخو کم دوران از دنیایی İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bizim derne teşekkür ederim. Ah te, ya veli te, ya veli te. La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy. Aziz ve şübün yetu seyir bir kemal kırabı tu dene kapı de hayat dünya koşamam. Azizi derdiyle kurabı beycun teyni kundu meşvini kavadımırın bebeycun teyni adı şüştü meşvini bebeycun teyni Şefenkirin bebeycun teyni şeremi dana bir tavanı şedida bebeycun teyni Tüdeyne hudu meşvini damıştır daranı darbesta bebeycun teyni Bire kısım bebeycun teyni beremi dana kabrı kabristani bebeycun teyni Danime kabrı reşu tarih bebeycun teyni Suala akırna kırda bebeycun teyni Terkina meleda bebeycun teyni Tisar çalı makasana dikirin bebeycun teyni Bıçta komedi adı kırın bir yakında çağırda çağırı bu karı bu keyli harçalı da bezir kadir en bu iş

Ez girtiye jiberuna hiye u azadiye me Ez arama dile dayika me Ez Hüseyin'e serifiraza Jibu bir anina şehrine

Oy evina dilê min Roniya çavê min Min biriya te gülê Kes kuy sur dera min

gelsin malum harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran ezim malum harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran ezim malum harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran ezim malum harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malum harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Çekip konuşuyor lan.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbest u da khaftini me de yek kise ilmi, kise zanayi u yek kise nühteyn din. Zor peviste gigava gelik me ev guhdar kirin jhev dipirsin lew di nava zmani mekevi be axaftin zor başi.

Ey evina dilê min, roniya çavê min, min biriya te gülê, kes kuy sur dera min.

Yaşını yedi yaşını hoş diye yaşını var içimani kan yapışını da kali kali. Zahri zahri ciddi gümme gümme bir tere bir tere tam bir mağmur içama. Bakın ya dedi la işaret dedi saat kuşum edeli dersim acili cüme dersim acorin. Ben hiç şeyleri bir sene reklam rüzünü yeke kurmaca yeke acıma yeke. Ezan usulü asibin raçumir cem yandan ciddi tırken mi diyeke. Ben zira ve çabı gül abris mi teyli çapıl bireyce porke jenal kandile. Gerdemler acıda da kondarayan tabi çartil ya bilir misin aşka faizi bir vermir antara değerdir bazı bir adı fırı kemin evesi ehvabi dina varış gülya. Mesel kadar tavan dedi ki Rami Şan'ı gildi ve Levi Şekir'in yanına de Muhammed'i ile terzeyle hakimi. Şemli edi Arabi halukat dedi gerdin ekhep kep geber buhara le kerem kim geli hevan oldu no çıka vurun. Mesil ve terez uterez bağırak ve diyem şemine hiyalu kemakin rüke vaydil. Vaydil vaydil vaydil. Hak salimi tamam ezi heyeskülü abdalini der imanı faviyette megelo ve ismin emri de sehvaviydin avarış gülya. Müsef oda tavan dedi kim Rami Şan'a gildi megülü yana ve Muhammed ile terzi edi hakim işimli edi Arabi ile kerim kim. Le Arabi nizan müsül ve terezü terez bağlı rakı edeyim semi da hiyal ve ismin emri derdi kulu bu hiyal ve cihedi kimme vaydil. Ah vaydil dil vaydil. Ben kulama isteydim.